di dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik dik